Gönlüm eğlencesi dağlar merhaba. Aktı çeşmim yaşı sel oldu çağlara kan boz bulanık seller merhaba.

Gün kanadında tamaşa orada biter Nergiz ile Menekşe. Benden selam söylen Sultan Beştaş'a orada yatan gazilere merhaba.

Dedi durdu irşad olsun diye kuluncum verdi. Kara taşı hamur gibi yoğurdu mücizatı belli hünkâr merhaba.

Benim pirim kara hükte oturur, Akpınar'dan bir çift suna getirir. Küsevisin hora sana yetirir, hem dalına hem budağına merhaba.

İbrahim'im dilim dolaşık, pirini sevmeye armeder aşık. Dünü günü yüz sürdüğüm güveşik, Abu Zemzem çilehane merhaba.